La mi ya ma spin enso so ena ebeji traffic dana. Ana sa ya almighty blaster sa and transform your enso edi enimi. Osu me bako ana ya ne wo esum esumi. Ekukudam anya domo ebeju bedi enso. A free World Cup esia se 1930 ebesi 2026 year. Covered by the historian Eddie Briefini.